Müzik dansı feyzi, casa disco, ben de şarkıları korkuyorum. Bak.

0: Radio Orient.
1: Alo.
2: Bir şey söyle.
1: Bir şey söylemek istemiyorum.
2: Peki o zaman.